Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
2: Soyum sopum belli benim, aslımızı soran sorsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
2: Spor.
1: A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram LiderGayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat Reklam.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: kesmedi.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının başlaması nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Meclis Başkan Vekilleri, Partilerin Grup Başkan Vekilleri, Milletvekilleri, Bürokratlar, Yabancı Misyon Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Sporcular, Sanatçılar çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğini, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.
4: Spor.
3: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin 1000 tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: in değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Koç.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında farklı suçlardan kamu davası açıldı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına verilen desteklerle sektör için ayrılan toplam kaynağın 315 milyon lirayı aştığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak'taki tüm Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından bu ülkeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Ben müttefiklerimizi asla terk etmem," dedi.
2: Spor.
1: A Milli Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, "Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim," dedi. Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert beyazlılarda Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.

0: Eurolig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert beyazlılarda Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti. Parıyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club.

Mersinli Ciğer Japo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.
1: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. şubemizde sizleri bekliyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'de bir fonla ilgili yapılmış olan spekülasyonlar ve başlatılmış olan bir süreç var. Burada suçluyu koruyacağımıza dair kimsenin beklentisi olmasın. Kime ne dokunuyorsa Cumhurbaşkanımız radikal bir şekilde kararını verdi. Ucu kime dokunuyorsa gereği yapılacak dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44, Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

Dayanmak çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Aldanlar çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, teşkilatın yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında kamuoyunda sıkça rastlanan yanlış algıları gidermek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme yayımladı. MİT'in internet sitesi üzerinden paylaşılan Doğru Bilinen Yanlışlar başlıklı dosyada, teşkilatın sadece operasyonel bir kurum olduğu, referansla personel alındığı veya vatandaşlardan telefonla bilgi istendiği gibi yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı için Şuşa'dan başkent Bakü'ye gitti. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında aradan geçen 23 güne rağmen somut bir bulguya ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadesine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babaları Yusuf Balıkçı'nın annelerine şiddet uyguladığını, bu sırada Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı. Spor. A milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı. Yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim, dedi. Fenerbahçe Kulübü FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Uluslar Ligi'nde Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup etti. Euro Lig'in 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Lacivert Beyazlılar'da Mike James topsuz alanda sakatlık geçirerek yerde kaldı ve sedye ile sahayı terk etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.598 lira 62 kuruş, Amerikan doları 49 lira 12 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 64 lira 89 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 74 sent, bir bitcoin 84.539 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.249 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Adıyaman, Mardin, Batman çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzey ve batısı, Siirt'in kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Muğla çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamda.

0: İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775, İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A, Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

geldim bu ayrılığa. Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim dünyanın böyle karanlık. Bilseydim bu kadar dar olduğunu. Dilimden sıçrayan bir kıvılcımın bilseydim bir anda kor olduğunu. Bilseydim şu anki gönül acımın

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: ve İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: bir daha elimi asla tutma.
1: Özterme Pide Salonu, lezzetin vazgeçilmez adresi. Gerçek pide keyfi için eski adliye karşısındayız.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

0: Engin Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 20.03 saatlerimiz ve Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor. Yağmurlu bir Samsun gecesinde hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Artık hayal bile. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Uğur Işıl'a konuk ediyoruz. Yeni şarkısıyla Aramıyorum diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum Gamze Çakmak. Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı'da arkadaşım Zeynep Yaman, güzel arkadaşım. Seni yine çok özledim, hissediyorum senden güzel haberler alacağız, umarım iyisindir. Kendine çok iyi bak, çok öpüyorum seni. İki gözümün çiçeği şarkısı armağan olsun diyor Gamze Çakmak'tan.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

0: beni.
1: Astroba Spor Salonu spor salonunda 20-15 saatimiz sevgili dinleyiciler. 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer veriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Kabak'ta bulunan canım için Niyazi Yusuf. Sevindik için yok mu sevinim senden önce parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Eşim Niyazi Yusuf sevindik için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar diliyorum Derya Kızılay ve Derya Mumcu. Açıkta yatan kuşçu Yılmaz Ame ve B, bir de yatan Beyazıt Kutbay. Dayıma çok selam olsun, sizleri çok seviyoruz ve yapıyoruz. Allah tez zamanda kavuşursun inşallah. Allah'a emanet olun. Derya Kızılay, Derya Mumcu'dan Armağan Olsun. Çay Zamanı Oradayım şarkısı Armağan Olsun abilerimize diyor.

Anzer'den, Çağrankaya'dan, İkizdere'den, Kalkandere'den selam alırım her yağmur günü. Fırtına derecinde dumanım dağlar, özlerim maden köyü, çay elim ağlar. Pehlivan taşı küçük köyümden, Fener mahallesi Reşadiye'den, Gülbahar, Salarha, Kömürcülerden selam gelir bana ağlama günü. Güneysu, Tuğlalı, Ayane dağlar, Düzköy'ü özlerim, Ardeşen ağlar. Dereler diyarı dere pazarından, Çifte Kavak, Uzunköy, Ali Paşa'dan, Selimiye, Azaklı, Kayabaşı'ndan, Engindere, Ekmekçiler, İyidere'den merhabalar gelir, yüreğim dağlar, özlerim hemşinleri, ciğerim yanar. Ne Zilkale sorsun beni, ne Ayder, pazar, gönlümde ateşin dağ başı kadar, fındıklı deseler gözlerim kanar. Halimi bir görsen, gün doğdu yanar. Çok özlerim, çok özlerim seni Rize'm, çok özlerim. Damarımdan çay değil, kan değil, hasretin, hasretin, hasretin akar.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Seyit Ahmet Sağıroğlu. Samsu T tipinde yatan nazarımda kıymetli abilerim Murat Tahan, Emrullah Kaya ve kardeşim Sefa Sağıroğlu'na can ciğer parçası benden sizlere armağan olsun. Bitmeyen ceza, yıkılmayan saltanat olmaz. Kendinize iyi bakın, esen kalın diyerek mesajını sonlandırmış Seyit Ahmet Sağıroğlu. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Bülent Rengi'nden oğlum Arda Rengi'ne armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor.

Ve şu anda havaalanı yolunda dinlemekte olan sevgili Aydoğan Olgun ve sevdikleri için de tüm güzel şarkılarımız armağan olsun. Olgun ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Yağışlı bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Astarova Spor Salonu sponsorluğunda diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Tunağan Uçar, Samsun Kapalı'da olan kardeşim Muhammed Ali Tanrıberdi, Doğukan Mırık, Aslı'nın Altun, Gökhan Karalı, Enes Yıldırım kardeşlerime buradan çok selamlarımı iletiyorum. Karanlıkta koşan elbet düşecek. Siz yaşadıkça oyun devam edecek. Onlara buradan Yol Yemez şarkısında armağan ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum diyor Tunağan Uçar'dan. Son bir kısa mesajımız var. İyi yayınlar babasından. Oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Ve Esat Kabak da alıyor sırayı.

Evet, kaldığımız yerden mesajlarınıza devam ediyoruz. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Bafra'da yatan canımın eşi Doğukan Ayrancı'ya Dön Bana Cane şarkısını armağan ediyorum. Bafra'da yatan Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Şu anda seri halinde dinlemekte olan Aydoğan Olgun ve sevdikleri için de gelsin tüm güzel şarkılarımız. Yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Fırat Yeşilgört'ten A10 koğuşunda kader bir yaptığım abilerim ve kardeşlerime çok selam olsun. Ahmet Bektaş, Merçankaya, Emre, Kadir, Selep, Barış Semize, Eren Yılmaz, İsmail Caner, Boğa, Mustafa Kurtan, Miraç Disko. Bu şarkı benden sizlere armağan olsun diyor. Fırat Yeşilgört içinde geliyor.

İyi yayınlar Esat Özdemir'e, öncelikle resim İbrahim Yeşilyurt, Erhan Çakır, Doğukan Kocaman, Hüseyin Kanlı, Onur Paysi kardeşlerim. Enes Arda Talay'a, Yunus Emre Kaya, Ramazan, Öztürk'e, Kaan Düzgün, Hakan Aksu selam olsun. Gücümüz yerinde oldukça her şeyin çaresi bulunur. Mevla bizi kula kul namerde mahkum etmesin. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış. Esat Özdemir'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalıcı 29 koğuşunda yatan Oktay Kitap için armağan ediyorum. Her şey yoluna girecek bir gün. Her şey yoluna girecek. Bugün haber geldi. Çok az kaldı. Bir yanım çok acı çekiyor. Bir yanım çok eksik. Bize ne yaptın böyle? Ah be Oktay'ım, Allah'a emanet ol. Merve'nden armağan olsun diyor. Merve içinde geliyor.

İyi yayınlar, ben Bemihan Yaman. Mersin'den Samsun Çarşamba Kapalı'da olan Zeynep Yaman kızım. İyisindir inşallah. Ne olursa olsun her zaman yanındayım. Dualarım her zaman seninle güzelim. Seni dışarıda sabırsızlıkla bekleyen kocaman bir ailen var. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Bemihan ve sevdikleri için geliyor.

gelse. 24 saat dinimiz sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Yağmurlu ve Samsun gecesinde beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Tutku FM. Samsun Kapalı A3 koğuşunda yatan sevgilim Mertcan Eker canımın içi. Seni çok seviyorum. Çok hasretim sana hayatımın anlamı ikinci gün. İki gün belki konuşamayacağız ama aklın kalmasın ömrüm, seni en güzel şekilde bekliyorum hayatım, seni her şeyden çok seven Merve'den armağan olsun bu parça diyor. Merve'den armağan oluyor.

İyi yayınlar Emine Gökmen, Çarşamba C5'te yatan canım yavrum prensesim Gamze Yelkuan. Ben iyiyim annem, baban da iyi. Selam var, konuştuk bugün salı, görüşe geleceğim. Salı görüşe geleceğim kalbim senle. Bunu sen de bunu unutma arkadaşın. Kesinleşmiş 32 yıl almış, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Çağla'ya selamlar, geceye sözüm var. Armağan olsun Emine Gökmen'den.

İyi yayınlar bilen Çarşamba Kapalı'da ömrüm canım kızım Melike Dilan Yılmaz için sevdiği kader bile yaptığı arkadaşları için yavrum mektubun resimlerin geldiği Pamuk Prenses'in bizler çok iyiyiz, hep yanındayız. Kendine çok iyi bak yeter, çok yakında kavuşacağız inşallah balım diyor.

İyi yayınlar. Hasan Kazan, Samsu T-Tipi, Kapalı'da yapmakta olan cam parçaları Mahyan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah Ence, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yete ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da A18 koğuşunda yatan Aslanoğlu Mercan Kereç'e ailesinden selam olsun, seni çok özledik, seni seviyoruz. Mercan Kereç'e armağan olsun ailesinden diyor.

Yeni saatimiziz 21.02 saatlerimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Astrova Spor Salonu Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizi sevgili dinleyiciler. Atakum'un en güzel spor salonu Astrova Spor Salonu katkılarıyla Kalpten Kalbe programı devam ediyor. İyi yayınlar, ben Özlem Karataş. Kocaeli'den Samsun Çarşamba Kapalı'da Zeynep Yaman canım kardeşim sabret. Zamanın su gibi akıp geçmesi ve bu büyük kavuşma günü için her gün dua ediyoruz. Sabret küçüğüm, seni seviyorum, kendine iyi bak. Her zaman yanındayım. Ben senin moralini hiç bozma güzelim. Özlem Karataş'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Bülent'ten Arda Renginoğlu'ma, tüm dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bülent ve sevdikleri.

İyi yayınlar diliyorum. A3 koğuşunda yatağın aslan sevgilimin, her şeyin Muratcan Sönmez'e, Derya Mumcu'dan bir tanem. Tek ayrılığımız bu. Geçirdiğimiz günler olsun büyük aşklar, yürek ister kaçanların değil. Savaşanlarındır güzel günler, seni bekliyorum ve çok özlüyorum. Kendine oralarda çok dikkat et sevdiğim. Muratcan Sönmez'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. A16 koğuşunda yatan her şey Mustafa Angay, seni çok seviyorum canımın içi. Ne kadar zor olursa olsun ben senin her yükü kaldırmaya varım. Yeter ki sen yanımda ol, hep güçlü dur, ben yanındayım kurban olduğum. Kendine bize kavuşmak için çok iyi bak ömrüm. Her şeyin Mustafa Angay için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Ahmet Eren, Mehmet Hasan, Ahmet Turan ve kardeşimiz Mete Han. Dürü cezaevinde yatmakta olan resim Uğur Demiröz, abilerim Sercan Tokas, Samet Ayna, Uğur Vural, Can Altundar, Serkan, Koloğlu, Yahya Sisko, Ayhan Sisko ve kardeşlerim Anıl Torunoğlu, Muhammed Koç'a. Salih Çelik, Anayt Ülkan, Saf Recep, Eşik, Arabarış, Semizi, Kadir Birinci ve adını unuttuğum bütün abi kardeşlerime selamlar iletiyorum. Güzel günler yakındır elbet bir gün. Bu parça armağan olsun diyor Ahmet Eren.

0: Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam.
1: Seri bir şekilde bu gecede mesajlarınıza yer vereceğiz. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna ve yayın akışımıza uygun bir şekilde yazın sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Seni çok özledim. Sensiz çok yalnız hissediyorum. Kendimi inşallah en kısa sürede bir arada olacağız. Seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya çok seviyorum parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

0: gitmedin sana rağmen.
1: Yeniden Samsun T-Tipinde yatan sevdiğim Bayram Köçe'ye buradan selam olsun, seni her şeyden çok seviyorum. Canını sıkma sevdiğim, bugünler geçer, buradan sana rağmen şarkısını armağan ediyorum. Bayram Köçe'ye gelsin diyor.

İyi yayınlar, ben Yusuf Kağan. Samsun Kafalı Ağa'ydı. Koğuşunda yatmakta olan canım abim Doğukan Aktuman, Şafak 20 abim. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Bugünlerde geçecek. Seni seviyorum abim. Yusuf Kağan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Deniz Kurt'tan C11'de kızım Tansum, canım kızım, her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir sonu vardır. Sakın umudunu ve o güzel yüzündeki gülümsemini kaybetme, biz her an seninleyiz ve o güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Seni çok seviyorum ablaların ve Deni'nin selamı var, seni çok öpüyoruz. Kızım Tansum için armağan olsun diyor Deniz Kurt'tan.

İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C5 koğuşundan Aline Olgun, Özüm İkno Tibet kadar bir yaptım. Dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap, Ertuğ Yuga Altun, Ebru Yılmaz ve Çiğdem Parsa. Farklı koğuşlarda yatan Esen Uzun, Tansu Kaplan, İda Büyükdağ, Emine Seçmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyor. Alena Olgun'dan Arman.

İyi yayınlar. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Kaderle yaptı başlar istedi. Bahrican Peki, Özel Dinçer Çarışı, Harun Mutlu ve abileri, kardeşleri Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakuşa, Umutcan Koparan'a, Serkan Dile, Adem Çala, Arda Rengin'e, Özcan Karakuş'a, Bedihan Şenol'a, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt'a, Ahmet Şahin ve Ufuk İşler'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

İyi günler Tutku efendim, ben Atatürk Yılmaz. Samsun T-Tipi açıkta A5 koğuşunda bulunan İzmirli Cemil kardeşime gelsin. Ben tahliye oldum. Rabbim inşallah tez zamanda bizi kavuşturacak. Sabırlı ol Hasan kardeşim, az kaldı. Telefonum açık, aramanı bekliyorum. A5 koğuşunda olan varsa Cemu'ya söylesin. Samsun T-Tipi kapalı A23 koğuşunda başta Samet Fulat abim olmak üzere tüm abi kardeşlerime Sinan Genç, Oğuz, Fikret Göktaş'a, Osman Haliloğlu bir Ali Haliloğlu'na çok selam olsun. İsmini unuttum. Beni tanıyan herkese selam olsun. Hasret parçası armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde kavuşmak üzere. Atatürk Yılmaz.

İyi yayınlar, ben Emrullah Uyar. Samsunca'ya 22'de yatan kardeşim Abdülkadir Yıldız, Hasan kardeşim abim babayla iletişime geçti. Kardeşim elimizden geleni yapıyoruz. Hediye üzerinde dostum, bugün konuşamadık, altın kalmasın. Yaradan'dan umudunu kesme herkes. Bir biz biriz. Can parçam yeter ki umudun olsun. Işık elbet bir yerden doğan hayatına. Şartlar ne olursa olsun arkandayız paşam. Allah'a emanet ol. İki gözüm yanar dağ şarkısı, armağan olsun. Emrullah.

İyi yayınlar diliyorum Trabzonlu Bedirhan Kurt yoldaşım, can dostum İlker Sarı'ya ve Çarşamba Kadın Kapalı Yatan Sevin Gizem Gökmen'e. Gizem'im, resimler ve faks geldi, ben de sana yazdığım faks pazartesi göndereceğim. Haberin olsun bu özel isteğim dostum İlker Sarı ve sevdiğim Gizem Gökmen'e armağan olsun. İşte öyle, öyle işte parçası Bedirhan Kurt'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Lavanta ailesi olarak A19 Soğuş'una olan canım kanım oğlum Müşahit Ayaz'a dualarımızla birlikte senden gelecek güzel haberleri bekliyoruz. B12 açıkta olan eşim Dede Murat, sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri sevdiğimi sakın unutmayın. Duamda, sabrımda sizlerle olsun. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyor Lavanta.

Merhabalar, Tutku FM Ankara'dan Yasin Kapalı Yatan Eşim Songül mi? Bir tanem benim. Gönderdiğin notlar bugün bana ulaştı. Fatma Gül Sivas'taki oteline yerleşti. Fatma abla ve Ayşegül'ün çok selam var, durumları iyi. Pazartesi günü bütün hesaplara istediğin şekilde ödemeleri yapacağım. İdareye dilekçeni yazabilirsin. Kıyafet isteklerinin hepsi fazlasıyla hazır olacak. Aysel anneye durumu anlattım. Nisa'nın telefonu hala kapalı. Parmağım iyileşti. Aklım bende kalmasın, sen de dikkat et kendine diyar yarım. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Al beni yarim. Parçası gül kokulu cennet yarime armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı gönderdikten sonra 30 ile 60 dakika arasında mesaj yoğunluğuna göre mesajlarınıza yer vermeye gayret gösteriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım tüm dinleyenlerimize ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz 21.52 saatlerimiz.

Geçmiyor günler, geçmiyor var sırada. Bakalım kimin için geliyor bu şarkımız iyi yayınlar. Bugün canım oğlum Hedo'nun doğum günü. Bir annenin böyle bir günde evladına sarılamaması tarif edilecek bir şey değil. Oğlum Rabbim seni bana sağlıkla kavuşursun. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun şimdi. Geçmiyor günler bu şarkı bugün sana sarılamayan annenin yüreğinden. Hedo'ma Sevcan Aslan'dan seni çok seviyorum diyerek armağan oluyor.

Bir yeniden biz Çarşamba Kadın Kafalarına Aysun Eda Büyükdağ, Can Parçalarımız Erdal Can, Recep Büyükdağ'a sesleniyoruz. Biz vazgeçmediğimiz sürece kimse kazanamaz. Yedim şarkısı da armağan olsun diyor Aysun Eda Büyükdağ.

Bir yeniden Mersin'den Aslan kardeşim Şahin Şanlı'ya gelsin elbet bir gün. Güzel günlere inşallah dostu Mersin'den Serhat Pirar'da diyerek mesajını sonlandırmış. Bir format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Serhat Bey'e sevdikleri için.

Yeniler devrede yatan eşim Taner Şahin'e varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım, kavuşacağımız günlerin hayaliyle dimdik ayaktayım, seni çok seviyorum, çok özledim, evdeyiz, iyiyiz, merak etme kendini, iyi bak canımın içi diyor. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM. Yeni saatimiz 22.01 saatlerimiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Şahin Şanlı Samsun Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan sevdiğim Zeynep Yaman'a selam olsun sen çok. Seni çok seviyorum gülüm. Sabrete az kaldı. Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Unutma. Bizim de sınavımız bu oldu. Allah büyük az kaldı. Prensesin mektubunu aldım. Bugün bizimkilerin de sana çok selamı var. Özlem ablayla da konuştum. O da çok iyiydi. Merak etme. Herkes bizi düşünüyor. Az kaldı. Gülüm özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni çok seviyorum. Şahin Şanlı'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Karakız Resul Dal Bey her şeyim. Duruşmamıza az kaldı Resul, seni görememek, sesini duyamamak çok zor ama bu duruşma güzel bir haber alacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah artık hasret bitecek, yeniden yan yana geleceğiz. Seni çok özledim. Burak şarkısı sana gelsin, benim gözüm, kulağım senden gelecek haberde, gönlüm sende, dualarım hep senin ediyor.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sahır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: İyi yayınlar diliyorum. A22'de yatan Nevzat Başkurt'un ailesi ise evimizin tek oğlu, yüreğimizin en kıymetlisi. Bugün sana hasretiz ama yarınlara dair umutlarımız hala seninle. Allah'ın izniyle bir gün bu ayrılık bitecek ve biz yine hep birlikte olacağız. Kader bir yaptı. Tüm herkese selam olsun. Nevzat ve arkadaşları için bir bile bilsen parçası armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. A15 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan. Emrem, seni çok ama çok seviyorum. Sana aşığım. İyi ki benim sevgilimsin. Sebebi yar şarkısı armağan olsun diyor. Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan.

İyi yayınlar eşi Mazhar Göçer'e seslenmek istiyorum Özlem'in. Yükü ağır hiçbir acıya benzemiyor. İmtihan eden Allah bizi kavuşturmaz mı sanıyorsun? Biliyorum ki önümüzdeki tüm taşlar Allah'tan aç zor. Zorsa güzeldir, sen varsan ben güçlüyüm demektir. Seni çok seviyorum aç taptan anlamaz ki Aslan kocam. İkimize gelsin Hazar Göçer diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku FM. DNR kademi T-tipi kapalıda A3 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya bir tanem yokluğun her gün biraz daha ağır geliyor ama bil ki mesafeler sevgimizi hiç azaltmadı. Sabret her şeyim, ben seni hep bekliyor olacağım, seni çok seviyorum, bu sevda bitmez, armağan olsun diyor Gökhan Karalı'ya.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

22-22 saatlerimiz değerli dinleyiciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeyi yayınlar. Bafra T-Tip'inde A15 koğuşunda yatan abim Mustafa Yazıcı'ya selam olsun. Papatya şarkısını armağan ediyorum. Kudret Yazıcı'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Yaren Karakaya. Samsun T-Tip'i Kapalı'da A4 koğuşunda Ohtar Satı'ya selamın baki olsun. Seni bekliyoruz. Sizin evdeyim, seni kocaman kocaman öpüyorum canımın içi, seni çok özledim, mektup geldi. Güneşli günlerde inşallah bir tanem, hayırlı gecelerin olsun ona. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Yaren Karakaya.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İnsan bazen bir ömrü tek bir kalpte bulurmuş. Ben ömrümü sende buldum hasreti içimi yaksa da sevgin yüreğime umut oluyor. Her geçen gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha sana bağlanıyorum. Gün gelir bu ayrılık biter, kavuşmanın en güzel halini birlikte yaşarız. O zamana kadar kalbimde dualarımda yalnızca seninle, seni kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, vay başıma parçası armağan olsun diyor.

Yasin ulaştırmış mesajını yayına. Taner abim emeğine sağlık. Mesajlarınıza yer verdiğin için teşekkür ediyoruz. Bir insanın emeğini, yıllarını boşa harcayanlardan kesinlikle ayrılmak gerekiyor diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A22 koğuşunda Serkan Dere kadar bile yaptım abilerim ve kardeşlerim bir çay içerip çıp harcayacağım. Peki Özler, Harun Mutlu, Nezat Başkota, Bekir Gök, Berk Aydın, elbet güneş bizim için de doğacak. Hepimiz sevdiklerimize kavuşacağız. Benden size armağan olsun bu parça diyor Serkan Dere.

İyi yayınlar geliyor koşunan YTF dinler. Aynı çatı altında kadar bir yaptım abilerim ve kardeşlerim. Kerem Çelik Anata, Tonun Aykutur, Ember, Can Sezer, Abdullah Yazıcı, Osman Yazıcı, Orkun Gür, Ömer Faruk Eke, Sinan Ocak, Berçan Turanlı, Yağız Efe Çelik ve farklı koğuşlarda olan can parçalarım Tufan Ulusoy, Anacan Esen Türk. Çok selamlar olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. YTF dinler içinde giriyor.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uyumlu.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın sevdiğim sözlerinden bir tanesi. 22.35 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da bulunan Şahin Şanlı Kadir Çınar, Zeynep Yaman kardeşlerime buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle en kısa sürede yan yana olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seven, sayan Tahir Şanlı'dan armağan olsun diyor Tahir. Diğer bir mesajımıza

Tutku FM ailesine armağan ediyorum. Seyir halindeki keyfi deniyoruz diyor. Selamünaleyküm abi, ben Betin Sarıoğlu. Aleykümselam. Kardeşim, kardeşlerime selam ederim. Hepsine kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Ramazan Sarıoğlu, Berkay Ak, Ömer Faruk Çelik, Mustafa Kurt, Şerif Duran, Emirhan, Çorta, Mert Eren Torun'a ve A20 koğuşundaki abi kardeşlerime selam ederim koğuşa. Yeni gelen Ramazan Sarıoğlu amcamın oğlu size emanettir diyor Betin Sarıoğlu'ndan. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah kimseyi taşıyamayacağı yükü yüklemesin diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin, Emrecan Bilir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay, Uğur Vural, Bülent Rengin'den armağan olsun diyor. Bülent Rengin içinde geliyor.

İyi günler, merhabalar, ben Ramazan Şanlı. Samsun Çarşamba Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı, Zeynep Yaman. Sizi çok seviyorum canlarım, sizin için çok uğraştığımı bilin yeter. Ben her zorlukta, her koşuda sizin arkanızdayım. Aslan gibi sabrettiğinizi biliyorum, sadece sabredin canlarım. Sayılı günler, sizi çok seviyorum. Seni Büyüşlemek şarkısı armağan olsun diyor Ramazan Şanlı'dan. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Hakan Arlı'dan, kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte öyle seviyorum.

İyi yayınlar Çağatay Kaplan'dan. Tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Çağatay Kaplan için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM, ben Sibel Deri. A22 koğuşunda bulunan eşim Serkan Deri'ye gelsin. Senin yokluğunda öğrendim ki insanın evi dört duvar değilmiş, huzur bulduğu insanın yanıymış. Benim evim sensin eşim. Allah bizi yeniden aynı yasla baş koyacağımız günleri nasip etsin. Ben o güne kadar umudumu da seni de bırakmayacağım. Seni çok seviyorum. Bu arada bir güllerdeyim. Haberin olsun aşkım. Bir gülün ailesinin de sana selamı var. Benden yol arkadaşıma şu metresin önü parçası armağan olsun diyor Sibel Dere'den.

Samuel Gayrimenkul Spor Salonu'nda 23.00 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz geceye sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize ve şu anda çalışan, mesaide olan bütün dinleyenlerimize de armağan ediyoruz en güzel şarkılarımızı, yurt içi yurt dışında dinlemekte olan dinleyenlerimize. İyi yayınlar Yaren Karakaya, Samsun T-Tipi Kapalı A4 Koğuşu'ndaki Oktay Sıtı'ya. Selamın baki olsun, seni bekliyoruz, sizin evdeyim. Seni kocaman kocaman öpüyorum canımın içi. Seni çok özledim, mektup geldi. Güneşli günlere inşallah bir tanem, hayırlı gecelerin olsun. Güzel gözlerini öpüyorum diyor Yaren Karakaya için. Müslüm Gürses alıyor sırayı.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun C5 koğuşunda yatan sevgilim Kadircan Taflana Melekelisi'nden, seni beklemenin hiçbir yükü yok yüreğimde, çünkü adı sen olan her şeyi beklemeye de değiyor. Gözümün nuru hasretin en koyusundayım ama kavuşmanın o muazzam şafağına olan imanımı asla kaybetmiyorum. Kadircan'ım, seni çok seviyorum, bir ömür var. Bu da sana feda olsun sevdiğim. Elveda deme bana parçası, melekesinden Kadircan Taflana armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 2 Ekim'i gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP kapalıda yatan sevgilim Berat Kaya'ya "Çabuk olalım aşkım" şarkısını armağan ediyorum. "Seni çok seviyorum, en kısa sürede kavuşacağız bir tanem." Berat Kaya için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Ömer, Musab Kaya, başta Can Reis'in, Berat Kaya için, Can abim, Raşinal, Batuhan, Küçük Kaya, Mertcan Usta, Hakan Yıldırım ve Şevket Özcan'a ve ortamına selam edelim. Zaman mı geçmiyor yoksa hasretimiz mi çok kötü? Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle canlarım benim diyerek mesajını sonlandırmış Ömer Musab Kaya'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar, ailesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun.

İyi günler, ben Karakız. Bizim sesimizi kapalı kapılara duyurduğunuz için emeğinize sağlık. Tutku FM diyor, teşekkür ediyoruz. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Her şeyim olan adam Resul Dalbey'e gelsin, seni çok seviyorum, hasret kaldım diyor Karakız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Bir yayınlar hazırım. Dün o salondan seni alamadan döndüğümde hiç canımın böylesine yandığını hatırlamıyorum. Sabrının içinde imtihan var. Çok az kaldı seni o kapıdan almaya geleceğim. Yedim, evim, barkım. Direğim gülerken sıkışan gözlerine ölürüm. Ölürüm ben senin. Hazar Göçer, seni çok seviyorum. Yedim şarkısını armağan ediyorum, diyor.

İyi günler, ben Gizem Samsu. T tipinde kapalı olan sevgilim Tuncay Sönmez'e selamlarım olsun. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum. Delikanlım şarkısını armağan ediyorum. Tuncay Sönmez'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Alper Yıldırım. Samsun'da yatmakta olan başta abim Samet Yıldırım, Müke Dayı Erol Koçer, Mehmet Şen, Belirhan Yılmaz, Hüseyin Can, Alp Can, Altuntaş, Hasan Can, Koçay, Yağız Işıtan'a, Arda Yurda, Asrın Altun, Gökhan Karalı, Muhammed, Torunoğlu Bey, adımı duyup da tanıyan tüm abi kardeşlerime canı yönünden selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Canınız var olsun canlar diyerek mesajını sonlandırmış Alper Yıldırım. ...23.20 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da bulunan Mert Peltek, öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Aynı koğuşa kadar bir yaptım. Necip Olsan, İbo, Erzurum'da Emir Erdoğan, Yahya Sisko, Anacan Esen, Türkiye farklı koğuşlarda yatmakta olan ABD kardeşlerime Emin Şener, Anıl Yalçın, Çağatay Coşkun, Recep Salih Altıntaş, Görkem Dirican, Fökan Kaya, Selçuk Doğan Ak'tan, Talha Er Yılmaz, Ömer Çelik'e selam olsun. En kısa zamanda özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle diyor Mert Peltek, içinde geliyor.

darlığa. Yer vermedim kardeş fettanlığa. Melek olup şeytanlığa. Bürünmedim hiçbir zaman, bürünmem de. Düştüm, düştüm dertlerin arasına. Tutuldum aşkın yarasına. Ben yüce Allah'tan başkasına bu alemde eğilmedim, eğilmem de. Eğilmedim,

0: mürekkebe ve kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.
1: İyi günler o gün Şahin Baş. A26'da yatan tüm kardeşlerime gelsin öncelikle Oğulcan Şahin Baş. Unutmadık seni kardeşim Yunus İnal. O gün Şahin Baş özledik seni, dualarımız sizinle A26 koğuşu diyor.

kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel de mi hiç çekindi de satır satır yaz hakim bey. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz hakim bey.

23.33 saatlerimiz saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var biliyoruz. Özetle tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. Tutku FM, ben Emine Nur Akduman. Samsun T tipinde A14 koğuşunda bulunan Mehmet Emine Akduman'a gelsin. Sana karşı hala kırgınım, içimde susturamadığım bazı sistemler var. Yaşadıklarımız ve birbirimizi kırdığımız anlar kolay geçmiyor. Belki sana kızıyorum, belki de biraz küsüm, ama bütün bunların içinde sana olan sevgim hala yerinde. Senden tek isteğim, beni ve hislerimi biraz olsun anlaman. Umarım bir gün bu kırgınlıkların yerine güzel günler alır. Kendine iyi bak, seni bekleyen bir kalp olduğunu unutma. Seni çok seven Emin Işın'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Kara Kız Özgür Kuzubay. Çocuklarını merak etme, İhsan'da idmana başlamışlar ve her şey yolunda ve artık hiçbir şeye şaşırmıyorum ve tek dileğim sensin bu hayatta, ama ben nankör olacağım. Masada resmin yanımda, içimde kopan fırtınalarla seni özlüyorum. Sensizlik bazen gücümü tüketiyor ama sana olan sevgimden hiçbir şey eksilmiyor. Resulüm bu gece tüm şarkım sana, benim kalbim hala senin yanında, seni çok seviyorum. Samsun TTP C2'deki sevdiğim adam, özüm Resul Dalbey'e Karakız'dan armağan olsun diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Seni seviyorum Maça kızının yakışıklı kaptanı Mustafa Cebelek. Samsun'da yatmakta olan eşime armağan olsun bu parça diyor ve Ayaz Erdoğan söylüyor.

Mustafa Cevelek için Armanoğlu sevgili dinleyiciler. Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Evet, yarın gece de cumartesi gecesinde nasip olursa beraber olacağız. Tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz cumartesi gecesinde. Mesajları bir şekilde yetiştirebiliyorum. Söz verdiğiniz gibi gece yarısına kadar. Ama bazen beni şu yoruyor. Kısa mesajın uzun yazılması, bazı şarkıların formatımızın çok dışında olması ve Ferhat Aykır'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Ferhat Kaya aramızda duvarlar olsa da yüreğim hep senin yanında, hasretin içinde duam derinde. Bu şarkı sana kavuşacağım günü bekleyen oğlum Berat Kaya'ya gelsin. Seni canı gönülden seven baban Aslan oğlum, hatıran yeter diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Evet, kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Ben Serhatan Kan Yenigün, Rümeysam, canım ömrüm, sultanım, kanım karım, hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum Rümeysam, ölürüm sana, canını sıkma, kapana takma hiçbir şeyi. Sen varsan ben varım, aklın dışarıda kalmasın, hepimiz çok iyiyiz. Seni çok seviyorum aşkım, hep yanındayım Allah, bir bir. Var ol sultanım, Ferdi Özben neredesin nerede şarkısını çalarsanız çok sevinirim. Bütün kader mahkumlarına da armağan olsun diyor Serhatan Kaan. Yeni günden armağan oluyor. Ferdi Özben yorumuyla bulamadık şu an için, anımsayamadık bu şarkıyı ama Metin Şentürk yorumuyla paylaşıyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun bu şarkı diyerek mesajını sonlandırmış Ferhat. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seni özlemek zor ama senden vazgeçmek imkansız. Çünkü sen benim gönlümü seçtiği ömrümün en güzel yerinde sakladığım insansın. Ne duvarlar ne mesafeler sana olan sevgimi benden alabilir. Günler geçsin, yeter ki sonunda sana kavuşacağımı bileyim. Ben seni beklemeye değil, seninle yeniden güzel günler yaşamaya inanıyorum. O güne kadar kalbim hep seninle, seni çok seviyorum ömrüm. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, armağan olsun kanım kurusun şarkısı diyor Emrah Yalçın.

23.59 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz kaldığımız yerden. Samsun Kapalı A10 koğuşunda sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na güzel bir söz ve elimde duran fotoğrafın şarkısı armağan olsun. Bugünlerde geçecek inanıyorum, tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun. Sait Babaoğlu'na armağan olsun bu parça diyor denicimiz.

İyi Naz Sertan Kaan Yeni Günden Rümeysa Tıknazoğlu'na bütün aşk şarkıları armağan olsun, seni çok seviyorum. Karım Rümeysa'm için armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında yavaş yavaş sonlara geliyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Maçakızı'ndan Mustafa Civelek için. Armağan olsun. Samsun'da yatmakta olan Maçakızı'ndan Mustafa Civelek için gelsin diyor ve sırayı Saklımsın şarkısı alıyor.

Arkanda dağ bil beni, çiğ, ikiye koğuşunda her şeyim Resul Dal Bey'e, kara kızdan gelsin Resul sakın bugünleri bakıp yarını unutma. Bugünler geçecek biz yine, aynı sofrada oturup bugünleri konuşacağız, sen orada kendini güçlü tut. Dışarıda senin için gece gündüz uğraşan, sana inanan bir kara kız var, başını dik tut sevgilim, arkanda dağ gibi.

İyi yayınlar Tutku FM. Resul, senden başka kimsem yok diyorsun ya. Benim de senden başka kimsem yok, beni anlaman dileğiyle. Bu şarkı benden sana gelsin. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Kara Kız'dan Senden Başka Kimsem Yok şarkısı. Bir kalp seni seçtiyse hasret bile sevgidir. Sen yeter ki beni unutma. Benim dünyam sensin diyor.

Hüzün olgun aşkları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Bir yerine ben Karakız iyi miyim, deli miyim bilmiyorum. Son bir hafta stres ardı, şu an mantıklı düşünemiyorum. Deli gömleği Karakız'dan Erşince, iki koğuşun arası Dal Bey'e. Sesini özledim, Allah'a emanet ol. Havalar soğudu, üşüme ört üstüne, deli gömleği giydim işte, armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, yoğun bir mesaj trafiğinde Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz. Son iki mesajımız var geceye dair. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk renk renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında 20.00'da beraber olacağız. İyi yayınlar diliyorum Bülent Rengi'nden, oğlum Arda Rengi'ne armağan olsun sabırla ve zamanla geçecek bu günlerde sabret evlat diyor, Arda Rengi'ne armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Cezaevinde olman aramızdaki bağı değiştirmiyor. Günler geçtikçe özlem daha da büyüyor ama seni unutmak gibi bir şey hiç olmuyor. Seni düşündüğümde hem içim burkuluyor hem de iyi olmanı diliyorum. Mesafeler ve şartlar ne olursa olsun. Sen benim için hep değerlisin. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer ve bu günler geride kalır. Kurban olduğum üzerini ört, hasta olma. Yarın seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Üzerini ört, Rabbime emanet ediyorum. Seninki boşum, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim sen.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittin.

0: esip keçimi.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya, artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilsin bana. Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur da denizin benimle dalgasına bak.

boşuna yaktım o. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını koydum.

şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

0: 사실은
1: sözlerietin sözler öksüz gönlümden gönlüne sadece buruk bir selam var ve sana dair bildiğim bir tek kelam var özüm

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.